gawe me je geneme do khodanu we ketemiton radio fraternité yedie nu konu konton aziza jawado sunde me mi biyo.